seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşamak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Rago Oktay geri dönmüş. Hoş gelmiş. Allah'ım neydi günahım? Bugün cuma. Dualarınızda yer almak ümidiyle 3 Temmuz cuma.

Efendim, borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Hayırlı cumalar dileklerimizle. Futboldan önce basketle başlayalım. 12 Deradan'dan 5 kardeş helal olsun. Amirli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemeleri 1. tur C grubunda deplasmanda Bosna Hersek'e yendi. 5'te 5 yaparak grup liderliğini garantiledi. 82-75 yemiş. Şampiyona yolunda önemli bir eşiği geçmiş sevgili basketçilerimizi. Onlar da bizim çocuklarımız. Tebrik ediyoruz. Yolları açık olsun diyelim. Bir tarafta kızlarımız voleybolda, baskette bizim çocuklar, kaskette bizim çocuklar. Neyse, hadi bugün güzel bir haber daha var. Emekliye memura zam günü, iyisiniz. Hadi hadi, geliyor bugün, geliyor. Bugün açıklanacak enflasyonla milyonlarca emekli ve memuru Temmuz artışı belli olacak. %18 diyorlar. Konu komşu diyor.

İstanbul'un yeni ilçesi Silivri'den mesaj geldi. Silivri'deki arkadaşlara selam. Şöyle bir bakayım dedim İstanbul'daki ilçelere. 39 tane ilçemiz var. 25 Avrupa yakasında, 14 Anadolu yakasında yer alıyor. Silivri diye bir ilçe yok. Araştırdım. Şimdi herkes diyecek, "Aa Silivri'dir orası." Hadi canım. Şaka yapıyorsunuz. ABD İran arasında barış görüşmeleri petrol fiyatlarını olumlu yönde etkiledi diyor. Sabah Bahreyn mi nerede? İran'ın bombaladığı haberi var. Rusya'nın Ukrayna'yı bombaladığı haberi var. Bu haberleri izliyoruz. Gazetede 3 gündür düşüşte olan petrolün varili 70 dolara kadar indi diyor. Dün benzine zam geldi. Yani söylemezsem olmaz. Petrol de düşüş sürüyor ama hala ısrar ediyor Mehmet. Mehmet hala ısrar ediyorsun. Silivri diye bir yer yok. Bağlı olduğun ilçenin adını yazmıyorsun ya. İki harfe üşeniyorsun ya. İki harfe.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
3: Chery. Satur
4: Yaz Show. Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: boş ver.
1: Bazıları yapamıyor maalesef. Bazıları boş veremiyor. Dünya Kupası maçlarında dün akşam İspanya şov yaptı 3-0'la. Lamine Yamal çok uğraştı ama olmadı. Oyarzabal kendini gösterdi. Yani bir muhteşem bir takım görüntüsü Fransa'dan sonra. İyi top oynayan. Ama Demokratik Kongo Teknik Direktörü İngiltere maçı sonrası açıklama yapıyor. 1-0 galiplerdi son böyle 15-20 dakikaya kadar. Harry Kane'in dönüşüyle 2-1 kaybetti Demokratik Kongo. Teknik Direktör Desabre yenilgi sonrası basın toplantısı yaparken babasının öldüğünü öğreniyor. Ve tabii gözyaşını unutmuyor. Geçtiğimiz haftada Didier Deschamps, yanlış hatırlamıyorsam, annesini kaybetmişti. Acı haberler var. Diğer bir tarafta Filistin'in kalecisi de İsrail'in bir bombalı saldırısında hayatını kaybetti. Bugün gazetede onu da gördüm. Kadamat Kan Yunis, kaleci Salim Al Ashkar, bu takımın kalecisi Ashkar, İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybetti. Diğer bir tarafta dünya futbolu ya, Dünya Kupası 2026, Amerika şov yapmaya devam ediyor. Öyle bir şok ki İran dava açmış. Bu sabah gördüm, ne kadar doğru bilmiyorum, sosyal medyada 1 milyar dolarlık FIFA'ya dava. Doğru mu bilmiyorum, da zaman gösterecek. Ama asıl ilginç olan Messi'nin üzerine dedektörlerle aradılar. Adam şortla, tişörtle ve Messi'nin üstü dedektörlerle aranıyor. Üzerinde şort var, forması var, başka bir şey yok ha. Amerika burası. Yani ne diyeyim abi,

Antalya'dan Musa, günaydın. Bir dükkanı açtık, ilk müşterimiz Musa oldu. Mehmet abi günaydın. Galatasaraylı Mehmet abi. Dikkat edin, Osimhen de gidiyor, ne yapacaksınız, merak ediyorum. Üstüme gelme, inanamam. Almanya'da da geçerli, benzin fiyatı 2.2 diyor. Benzin düşüyor ama benzin fiyatı da düşüş yok diyor Umut Almanya'dan. Bir şey diyecektim de vazgeçtim ya, neyse. Denizli Beyaç'tan Cengiz iki tane yılanın kavgasının videosunu çekmiş, bana göndermiş. İki tane yılan kavga ediyor. Benim çevremde onlardan çok var. Gerçekten. Bak dostum var, dermanım yok. Dost gibi görünen de çok.

Fransa'da sıcaklar çok fena, can yakıyor. Ölüm haberleri ayrı bir sıkıntı. Ama en büyük sorun klimasızlık. Fransa'da mıydı, Almanya'da mı, bir yerde ev sahipleri klima takmıyor diye davalık olanlar var. Kirayı ödemiyoruz diyenler var. Toplanıp imza toplayanlar var. Ya klima taktırın yoksa kira ödemeyeceğiz diyenler. Ama asıl ilginç olan, bizim yıllardır yaptığımızı Fransızlar yeni keşfetmiş. Gündüz AVM'lere, mağazalara gidiyorlar. Klimadan faydalanmak için. Biz onu yıllardır yapıyoruz. Almayacağım, sadece bakıyoruz. Açıkçası klima için geldik. Ama Fransızlar...

Dünya dondurma sıralamasında üçüncü olmuşuz. Birinci İngiltere, ikinci İtalya ki beni şaşırtan o. Üçüncü de biz olmuşuz dondurma sıralamasında. Safiye abla diyor ki Ankara'dan, bir haftayı daha bitirdik, hep ömürden gidiyor. Abla nereden gidecek ki başka? Hani kilo verirken de yüzden gidiyor, göbekten gitmiyor derler ya. Ömürden gidecek, nereden gidecek Safiye abla? Zonguldak'a gidiyoruz, bir isteğin var mı diyor. Almanya Ahen'den Dursunak. Kazasız belasız dikkatli olun diyelim. Bremen'den Şafak, Avusturya'dan Kerim Zengin. Bizim yılanlar zararsız diyor. Herkes kendi yılanına sahip çıksın abi. Erzurum'dan Fatma, yanıyoruz çok sıcak demiş. Yanıyoruz söndürelim mi? Valla burası da sıcak Fatma abla. Biz de yanıyoruz.

Fransa Lyon'dan Orhan Tunç. Burada millet boş zaman bulamıyor seni demek için diyor. Vallahi haberde gördüm, bir sürü insan AVM'deydi. Hatta bir AVM'de bir mağazada ucuz klima ve vantilatör satışı var. Sabahın köründe gitmiş insanlar almak için. Onlar nereden vakit buluyor? 13 saat çalışıyorum demişsin. Bunun 5 saati mesaiye girer. Fransa 8 saatin üzerinde adam çalıştırmaz. Çalıştırıyorsa mesaisi vardır. Bizde değilsin. Ha? Oo, Danimarka'da yağmur varmış. Oh, bir de sizi düşünmeyelim ya. Bir de sizi düşünmeyelim. Danimarka'da yağmur varmış. Hamza göndermiş. Ya çok sıcak yanıyoruz. Ya çok soğuk donuyoruz. Bir mutlu edemedik sizi ya. Tövbe aşağı.

0: sana.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Teka klimaların... Doğasında sessizlik var.
9: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Tablet deyince vatan.
12: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
15: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
17: Tatil Sepeti.
18: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
19: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
20: TEB o kadar iyi ki TEB.
21: Exibro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
22: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleri

0: Sütaş Ayran. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Ankara Keçiören'den Yavuz abi delikanlı. Ankara'da sıcak diyor ki usta, Ankara sıcak ama balkonun kapısını, odanın camını açtım. Çok güzel esiyor ama hapşırmaya başladım diyor. Sonu ne olur artık? Şimdi bak, ya o var, ya ceyranda kalıyorsun ya da kan bağışında bulunuyorsun. Yakaladıklarını öldürüyorsun. Evin her tarafında, duvarlarda küçük küçük kan lekesi. Yaz biterken bir boya badana gerekiyor. Ya eline bez alıp iyice silip temizleyeceksin. Islak mendille. Yani her halükarda bayağı uğraşıyorsun yani. Adam 13 saat çalışıyor, onu gördü, parasını alıyor. Dortmund'dan Ümit göndermiş. Bak şuraya dikkat edin. Gerçi sen 2 saat çalışıp hepimizden çok kazanıyorsun. Allah bereket versin, gözüm yok diyor ama çok sevdiğim bir sözdür. Başkasının kazandığında göze olanın, kendi kazandığının bereketi olmaz derdi büyüklerimiz zamanında. Güzel bir geçirmemizi dilemiş, sağ olsun. Hatice abla İzmir Karşıyaka'dan. İnsanoğlu hiçbir şeye yani yarayamıyoruz ya diyor. Sıcaktan rahatsız, soğuktan rahatsız. Nasıl yaşayacağız böyle? Haliyle mevsimler gelip geçecek. Önemli olan insanın kendisinin sağlığına dikkat etmesi. Tansiyon hastasıyım. Evdeyim, işe gidip geliyorum halen diyor. Abla geçmiş olsun. Güneşli havalarda çok dikkat edin. Ya şemsiye ya da şapkayla mutlaka dışarı çıkın ama biz kendimizi şemsiyeyle dolaşmayı yakıştıramıyoruz. Dün metrodan indim. İki tane turist ellerinde şemsiyeyle dolaşıyorlar. Ben kendi ülkemde kendime yakıştıramıyorum. Bir garip geliyor bana. Elin turisti o rahat rahat. Aklı var çünkü. Utanmıyor. Garipsemiyor. Ya biz şemsiye taşımaktan, şapka takmaktan üşeniyoruz ya da utanıyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 3 Temmuz Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Başkentte NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu günler sonra kameraların karşısına çıktı. Gündeminde NATO zirvesi vardı. Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir dedi.
2: CHP olarak bizim bakışımız açıktır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanıtı çok açıktır. Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
1: Memur ve emeklilerin Temmuz zammı için kritik veri bugün açıklanacak. Emekliler ilk 5 ayda %16,61 oranında zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonuyla rakamın %18'e yaklaşması bekleniyor. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Göktaş bugün saat 10.30'da hakim karşısına çıkarılacak. Üniversiteyle ilişiği kesilenlere geri dönüş yolu açılıyor. AK Parti öğrenci affını da içeren 28 maddelik yeni teklifi meclis başkanlığına sundu. Düzenleme daha önce bir haftadan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin anlattı.
3: Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler. Teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlük sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir maddeyle bir af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz daha doğrusu üniversiteyi bitirme sürelerini.
1: Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Suriye'deki terör saldırısına Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız dedi. Venezuela'da çifte depremin 8. gününde bir mucize haberi geldi. 44 yaşındaki bir kişi 9 katlı binanın enkazından sağa çıkarıldı. Depremlerde ölü sayısı 2595'e, yaralı sayısı ise 12400'e yükseldi. 68 bin kişidense haber alınamıyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,73 değer kazancıyla 14.455 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.79, euro 53.56, gram altın 6.286 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 61.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Slovakya kampında ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Siyah beyazlılar Macar ekip Girmor'da 2-1 yendi. Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi de tamamlandı. Siyah beyazlılar Kasum Kuattara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki sol bekle 4 sezonluk sözleşme imzalandı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz de son 16 turuna yükseldi.

0: yükseldi, Portekiz İspanya ile eşleşti. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Resmi açılış programı saat 18'de Saray İçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Güreşlere 40 baş pehlivan, toplam 840 pehlivan katılacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık fazla değişmiyor ama hafta sonu kuzey kesimlerde serinleme olacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 31, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir güneşli 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
0: Geride Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Geride istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse...

0: geçmeden. Olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden. Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Bugün doğum günü varmış, bir kutlayalım. Hasan gönderdi Danimarka'dan. Eşi Asya ile birlikte dinliyorlar. Konya'da yaşayan kızları, kızının kızı yani torunu Azra'nın bugün doğum günüymüş. Nice senelere diyelim. 5 yaşına basmış, doğum günü kutlu olsun. Sizinle büyüsün, sizinle yaşlansın diyelim. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah. Abu Suriye'den Ömer Faruk herkese hayırlı cumalar diledim. Almanya'dan Erkan Vural, Alp dağlarından yazıyorum. Şakır şakır yağmur yağıyor diyor. Sakarya'daki kardeşi Erhan'a selam gönderdi. Bak bu tür havalarda bizi yani maddiyatla kıskandıramazsın. Bizi yağmurla, serin havayla kıskandırırsın bizi. Yani yatla katla kıskanmayız yani. Günaydın demiş Lale. Şemsiye şapka siparişi vermiş. Çok ilginç. Ama özellikle açık alanlarda çalışanlar için ilginç ve kullanışlı görünüyor. Bizim buraya gelmez öyle şeyler. Biz onu taktık mı bize huni muamelesi yaparlar.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: haber.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
3: TEB. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yazan bir tane şarkı. Eskiden öyle yapardık. Ya sıradaki şarkı benim olsun. Ondan sonra gidip benim olsun derdi yanındaki arkadaşın. Mesela biraz önce çaldığım şarkıya iki kişi sahip çıktı. Mansur Kırmızıgül, Ankara'dan Safiye, bir de bizim Nazlı. Benim olsun dedi. Sizin olsun.

Musa bak tam senin şarkın bu bak. Bizim kasap Musa kanata zam yapmışlar. Sana gülüyor herkese. Bu yaz da bitecek.

Geçtiğimiz günlerde 2005'lerle ilgili miydi, 2010'lar mıydı, bir sigara yasağı vardı bir ülkede. Şimdi Fransa'da bu haberi görünce paylaşma gereği hissettim. Ama haber sadece sigaranın yasaklanması ile ilgili bir başlık değil. Fransa'da Sağlık Sigortası Kurumu 2009'dan sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını öneriyor. Hatta ömür boyu böyle bir haber vardı. Maldivler'den sonra İngiltere'de bu yasağı getiren ikinci ülke olmuştu. Birincisi Maldivler, ikincisi İngiltere, şimdi Fransa. 2009'dan sonra doğanlara sigara satılması yasaklanmış. Ya arkadaş, üretmeyin olsun bitsin ya. Niye uğraşıyorsunuz ki? Ha, biten attan arz talep var. Onun önünü kesemezsin. Sağlık bilgileri paylaşırsın. Bakın arkadaş, hastalanıyorsunuz. Sizi düşünüyoruz, sizin için diyorsunuz. Olmuyorsa yasak getiriyorsunuz. Biz de yasakları seviyoruz abi.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 3 Temmuz Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber'in manşetiyle başlayalım. Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün saat 10'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için de %12,41'lik artış şimdiden netleşti. NATO öncesi Trump'la zirve, sabahta dikkat çeken başlık Ankara'da. Tarihi NATO zirvesinden önce Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti, Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak da değerlendiriliyor. Motokurye, scooter ve ağır tonajlı araçlara yasak. Cumhuriyet'te dikkat çeken başlık Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Motokuryeler ve scooterların belirli güzergahlarda kullanımı yasaklanırken ağır tonajlı araçların kente girişine de geçici kısıtlama getirildi. Havacılıktaki devrime tapkan örneği Milliyet'in manşeti bugün. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO parlamenter zirvesine katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Tapkan filminden örneklerle anlattı. İstanbul'da meclis başkanlarına sunum yapan Bayraktar, Kızıl Elma'nın misyonunu 20 yıl önce Kasparov'u yenen makine örneğiyle şöyle anlattı. Buzdolabı büyüklüğünde bir makine Kasparov'u yendi. O günden sonra artık cep telefonun bile Kasparov'u yenebiliyor. Burada hava aracının içinde insan yok, pilotlu bir savaş uçağının yapabildiğinden daha fazlasını yapabiliyor ve çok daha ucuz uçak. İnsan unsuru gerçekte en maliyetli kalemdir. Son Top Gun filmi neydi? İnsanın gücünün makineyi yeneceğiydi. Hayır, öyle değil, çünkü makine bunu yapıyor, dedi. Özlem Anne'ye bunu anlatın, Hürriyet'in manşeti. Ayrıntısı şöyle haberin: alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın, 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cella'da çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı, 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. Çocuğumun kanı yerde kalmasın, verilen cezayı kabul etmiyorum, çocuğum suçsuz, günahsızdı, o alkollü olduğu halde çocuğuma gidip vurdu, dedi. Hürriyet'te logonun hemen altında dikkat çeken başlıksa üniversiteye dönüş için büyük af. AK Parti herkesi kapsayan bir öğrenci affı teklifini meclise sundu. 2022 yılındaki aftan yararlananlar kapsam dışı bırakılacak. Komedyen Deniz Göktaş gözaltında. Habertürk'ten aktaralım detayı. Pek çok sitede dikkat çekiyor bu haber. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Dün yurt dışından dönen Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Bugün de saat 10.30'da hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Aselsan Amerikan fonuna satılıyor sözcüğünün manşeti. SP lideri Mahmut Arıkan'dan 35 milyar dolarlık iddia. Arıkan, varlık devi BlackRock'un Aselsan'a talip olduğunu, Amerikan Büyükelçisi Barack'ın devreye girdiğini öne sürdü. Milli değerimizi Trump'a mı hediye edeceksiniz, diye sordu. Ve ona ber, Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem. Dikkat çeken başlık, Özgür Özel Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile arasında ayrılık olduğu yönündeki iddiaları reddetti. İmamoğlu'nu bu hafta ziyaret etmeyi planladığını belirten Özel, Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem, dedi. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Şimdi Sakarya Pamukova'dan Sultan Doğan bir geçmiş olsun diyelim. Normalde biz hep soğuk havalarla ilgili böyle bir bilgiyle karşılaşırdık. Rahatsız edici bir bilgi ama yine de paylaşmakta fayda var. Sıcak hava çarşamba günü 100 felci geçirmiş. Doktorlar sıcaktan demiş. Çok geçmiş olsun sevgili Sultan Doğan. Başka bir şey çıkmadı diyor. Hep biz soğuk havalarla, yani çok rüzgarlı soğuk havalarda yüz felciyle karşılaşırdık ama sıcak havayla olmuş. Ne diyelim, büyük geçmiş olsun. Dikkatli olun diyor. O doğrultuda bilgiyi paylaşmış bizimle. Ilgazlı Sevda lokanta işletiyorum Ankara'da diyor. Tavana takılan pervane lambalardan aldım. 3 günde sıcağa dayanamadı, patladı. Biz nasıl dayanalım diyor. Bu zamana kadar patlayanı duydun mu? Sevda abla, elektrikle bağlantılı bir alet. Sen sıcaktan patlayan birini duydun mu? 55AIK94 plakalı tır şoförü. Mesai arkadaşları. Çarşambalı Burak Açıkel. Emre İkici'ye armağan etmiş İlkay Çepni. Burak'ın çarşambalı olduğunu yazmış. Emre'nin nereli olduğunu yazmamış. Bizden de selam olsun diyelim. Diğer bir taraftan Hollanda'dan selam var. Kimden bilmiyoruz. Hollanda'dan göndermiş. Bayrampaşa'dan bir arkadaş da bir hamburgerci vardı bizim burada diyor. Kapattı diyor. Hani o yasak olan bir şey var ya, ona geçti diyor. Çok iş yapıyor diyor. Dükkanda boş yer yok diyor. Heveslenip sen de şey yapma sakın. Hani bir şey var, paylaşım var sosyal medyada, karşınıza çıkmıştır. Çalıştığınız iş hayatını bırakıp işte sabah 8 akşam 5 iş hayatını bırakıp kendinize ait bir kafe açmayı düşünen, sonrasında şu geliyor: enayi varsa biz kafeyi devrediyoruz yapamadık diye. Öyle bir sosyal medyada paylaşılan çok güzel bir görüntü var. Herkesin hayali salaş bir yer açacağım abi. Bir sene sonra kapattım, borcu hala duruyor abi ya. Ticaret başka bir şey. Herkesin harcı değil.

Hanımefendiler, ne aldığınıza karışmayan, ne giydiğinize karışmayan erkekler geliyor. Erkekler de sizi çok konuşarak rahatsız etmeyecek kadınlar geliyor. Nereden çıktı diyeceksiniz? Ya bu robot işi var ya, başka bir boyuta gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Minnesota Üniversitesi araştırmacıları tamamen sıfırdan oluşturdukları Spudcell adlı sentetik hücreyi geliştirdiklerini duyurdu. Sıfırdan hücre ürettiler. Bu hücre beslenme, büyüme, DNA'sını kopyalama ve bölünme gibi yaşamın temel özelliklerini yerine getirebiliyor. Yani artık kim gerçek, kim robot, kim nedir, ne değildir anlayabilirsek helal olsun. Az konuşan, çok hesap sormayan, İstediğiniz modeller geliyor. Seç seç kullan. Gerçeğini çok ararsınız. Çok.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşmaz.

ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'da.

getir. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

Diyor ki Mehmet, yapay zeka ile kalp bile var diyor. Yıldız Eri'ne selamlar. Menteşli Mehmet göndermiş Sivas'a. Programın sonunda çaldığın Karadeniz müzikleri gerçekten güzel diyen de sevgili Metin Çeri hocama bir selam gönderelim. İstanbul'dan Diyarbakır'a. Edirne'den Kars'a. Türkiye'nin birinci radyosu Kral FM, ikinci radyosu Kral Pop'u seçtiğiniz için ayrıca teşekkürler. İyi ki varsınız.

0: Veda zamanı, bana ayrılan sürenin sonunda geldi. Kezban burada. Az sonra sizlerle birlikte yine hatırlatayım, borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Dualarınızda yer almak ümidiyle aynı cumalar efendim. Ölmezsek kalırsak. Pazartesi görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.
1: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönlüm.

0: Sizlerleyiz. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu günler sonra kameraların karşısına çıktı. Gündeminde NATO zirvesi vardı. Türkiye, NATO'nun ileri karakolu değildir dedi.
1: CHP olarak bizim bakışımız açıktır. Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.
0: Memur ve emeklilerin Temmuz zammı için kritik veri bugün açıklanacak. Emekliler ilk 5 ayda %16,61 oranında zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonuyla rakamın %18'e yaklaşması bekleniyor. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Göktaş bugün saat 10.30'da hakim karşısına çıkarılacak. Üniversiteyle ilişiği kesilenlere geri dönüş yolu açılıyor. AK Parti öğrenci affını da içeren 28 maddelik yeni teklifi meclis başkanlığına sundu. Düzenleme daha önce bir haftadan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin anlattı.
2: Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler. Teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlük sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir maddeyle bir af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz daha doğrusu üniversiteyi bitirme sürelerini.
0: Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Suriye'deki terör saldırısına Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız dedi. Venezuela'da çifte depremin 8. gününde bir mucize haberi geldi. 44 yaşındaki bir kişi 9 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Depremlerde ölü sayısı 2595'e, yaralı sayısı ise 12400'e yükseldi. 68 bin kişidense haber alınamıyor. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: Beşiktaş Slovakya kampında ilk hazırlık maçından galip ayrıldı. Siyah beyazlılar Macar ekip Girmore'da 2-1 yendi. Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi de tamamlandı. Siyah beyazlılar Kasum Kuattara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki sol bekle 4 sezonluk sözleşme imzalandı. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz de son 16 turuna yükseldi. Portekiz İspanya ile eşleşti. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. 12 Deva'dan basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Resmi açılış programı saat 18'de Saray İçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Güreşlere 40'ı baş pehlivan, toplam 840 pehlivan katılacak. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikamet

0: yerden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'den devraldık yayını. En kral şarkılarla tam 3 saat boyunca saat 12'ye kadar beraberiz. Güzel bir cuma günü olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma diliyorum hepinize. Hoş geldiniz.

0: devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: da işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

0: şayet saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Cuma programımızı en kral şarkılarla açtık. Şahane bir babalar listeliyle merhaba dedik. Hafta içi her gün Ali dönene kadar tam 3 saat birlikte olacağız sevgili kralcılar. İmparator'un bu unutulmaz şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın yürekler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun sonuna geliyoruz. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saatler gece 4.30'u gösterdiğinde ise Kolombiya-Gana mücadelesi başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.
3: Her gün bir kere daha görüyoruz ki o eski şarkılar gibisi yok. Gerçekten de öyle. Ne varsa eskilerde var. Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz eski şarkıların yeni versiyonuyla bizimle olacaklar. Bir Bergen şarkısı Mahsun Kırmızıgül'den. Özcan Deniz de kendi arşivinin en sevilen şarkılarından biri. Derin Duyguların yeni versiyonuyla sevenleriyle olacak.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'dır. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: İyi finans. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Hayatta Çıra albümünden geldi Cengiz Kurdoğlu ve Hakan Altun ikilisinin şahane yorumu. Ve şimdi yine bir düet Arif Susam ve Ümit Besen'den gelecek. Ustalar arka arkaya Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde sevenleri için söylüyor.

Yıldız Tilbe'nin şahane yorumunun ardından Kubat'la devam ediyoruz. Yıldız Tilbe 2013 yılında söylediği çok sevdiğimiz şarkısını sevenler için söyledi. Kubat'tan da bir Emrah şarkısı gelecek. Emrah'ın zamana damgasını vurmuş çok sevilen şarkılarından bir tanesini Kubat'ın yorumundan dinleteceğim sevenlerine. Sonra sizi 99 yılından Ali Çağ'ın bir şarkısıyla baş başa bırakacağım.

0: Yazmanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

Yıldız Tilbe'nin Yeniden Eskiler isimli bir albümü vardı, hatırlayacaksınız. Eski şarkıların yeni versiyonlarını paylaşmıştı sevenleriyle. Ben de sık sık o albümden güzel şarkılar çalıyorum, armağan ediyorum sevenlerine. Bugünkü akışım biraz öyle oldu, yeniden eskiler. Eskimeyenler desek daha doğru. Özgür Alter'in yorumundan Orhan Baba'nın şarkısını dinlettim, Doğan Bir Pişman. Şimdi de Şahin Kendirici'den gelecek Gülüm Benim. Ardından Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi. En sevdiğimiz şarkıların yeni versiyonları sevenlerine hediyem olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya ve Uruguay finalini yaklaşık 200 bin kişi izledi. Finalin ardından Uruguay şampiyonluğu kazanırken ev sahibi ülke Brezilya'nın taraftarı uzun süre tribünlerde oturarak yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirdi, 1 kişi intihar etti. Bu olay sonrası bir hafta yas tutuldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: ben sana nasıl vuruldum.
1: Haktan'ın 2026 imzalı yepyeni şarkısının ardından yine öyle yepyeni bir şarkı, bu kez Ceylan'dan gelecek. Geçenlerde de söylediğim gibi Ceylan gerçekten en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Her gün yeni bir şarkı.

yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Kutlamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Gönüllerin kralı. Kral efendim.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Yeniden eskiler derken geldik şarkıların orijinal eski versiyonlarına. Hakan Taşıyan'la açtık bu faslı. 1996 yılından hesabım bitmedi geldi sevenlerine. Ve Bergen'le devam ediyoruz. 1998 yılından Kul Feryadı. Bu bölümde finali Müslüm Baba'yla yapacağız. Ta 1988 yılına götüreceğim sizi. Müslüm Baba'nın ardından program bitmiyor. Bir saatimiz daha var. Ali'nin bir saatinde ben, diğer saatinde de Harbi Kız sizlerle olacağız.
3: Ümitle sen bekle, sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Programın üçüncü saatini şahane bir babalar restoriyle karşılıyoruz sevgili kralcılar. İmparator'un en sevdiğimiz şarkılarından biri geldi. Şimdi Orhan Baba'yla devam ediyoruz. Ferdi abinin zamansız şarkısı gelecek. Zamane aşığı ve Müslüm Baba'yla devam edeceğiz. Ali izinden dönene kadar hafta içi her gün 3 saat ben 3 saatte harbi kız sizlerle olacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Teka klimaların...
5: Şşş. Doğasında sessizlik var.
4: Teka Klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızı...

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Şahane bir babalar listeli yaptık sevgili kralcılar. Radyolarını şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Sinan Özen'in bu şahane yorumunu radyolarını açan kralcılarımıza hediye edelim.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

0: Gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral.
2: Gönlümüzde sevgisi her geçen gün büyüyen sanatçılardan biri. Yeri asla dolmayan Burhan Çaçan. Bu sanatçıların bıraktığı boşluk dolmuyor. Güzel şarkılarıyla, sanata olan saygılarıyla, sevenlerine olan saygılarıyla ve müziğe yaptıkları katkılarıyla bıraktıkları boşluk asla dolmuyor. Mekanı cennet olsun diyelim ve Burhan Çaçan'ın bu şarkısını bütün sevenlerine...

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
5: Pilot garaj yapa ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot garaj yapa ekspertiz.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Ve geldik programın finaline sevgili kralcılar. 3 saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Güllü'nün bu şarkısından sonra Müslüm Baba'yla final yapacağız her zaman olduğu gibi. Kısmetse pazar akşamı saat 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum en kral şarkılarla. Benden sonra Harbi Kız mikrofonda olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşçakalın.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 3 Temmuz Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerle karakolu değildir dedi. CHP

0: öğrencilere geri dönüş yolu açılıyor. AK Parti öğrenci affını da içeren 28 maddelik yeni teklifi meclis başkanlığına sundu. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Ayrıntıları AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin anlattı.
1: Daha evvelki aflardan yararlanmamak şartıyla tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler. 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Askerlik görevlerinin nihayetlenmesinden 2 ay sonra başvurmaları halinde onlar da bu aftan yararlanabilecekler. Teorik derslerden başarılı olan ama uygulamalı eğitim ve internlük sürecinde problem yaşayan öğrencilerimiz için de ayrıca bir maddeyle bir af getirmiş oluyoruz. Sürelerini uzatmış oluyoruz daha doğrusu üniversiteyi bitirme sürelerini.
0: Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Patlamaya el yapımı bombanın neden olduğu belirlendi. Venezuela'da çifte depremin 8. gününde bir mucize haberi geldi. 44 yaşındaki bir kişi 9 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Depremlerde ölü sayısı 2595'e, yaralı sayısı ise 12400'e yükseldi. 68 bin kişidense haber alınamıyor.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,39 artışla 14.511,73 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.80, euro 53.64, gram altın 6.293 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 61 bin dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz de son 16 turuna yükseldi. Portekiz İspanya ile eşleşti. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi tamamlandı. Siyah beyazlılar Kasum Kuattara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki sol bekle 4 sezonluk sözleşme imzalandı. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Geride Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Geride istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Adam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Ya işte böyle bir ömrü tükettiğiniz kişiler, bir bakmışsınız ki size bir selamı, bir hal hatırı sormayı çok görüyor. İnsan bazen en çok emek verdiği yerden sessizce eksiliyor kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize hayırlı cumalar. Hepiniz Alemi Kralı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantili.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

düştüğün gün sırtını dönenler çok oluyor ve en ağır yarada yabancıdan değil bir zamanlar yanındayım, her zaman yanında olacağım diyenlerden geliyor. Bunu da yaşayarak aldana aldana öğreniyorsunuz. Cengiz abimizi programımıza ağırladık. Bu arada 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajınız gelmeye başlamış. Eksik olmayın. Birazdan her birini değerlendirmeye başlayacağım.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

Ay ay, ne şarkı ama değil mi? Kalbimi çok kırdın, çok gücendim yalancı. Bir daha seni ne arar ne de sorarım yalancı. 90'lı yıllarda kalbimizi fethetmiş bir şarkıydı. Ruhumuza şimdi de ilaç gibi geldi. Sevgili Emin Ünsal kardeşim, Niğde'den bizi dinleyen kazlarımızdan, kardeşleri Melek Tolga için bir şarkı istiyor. Ablası, annesi, babasını unutmamış. Ayrıca bizi dinleyen kazlarımızdanmış. Eyvallah, sevgiler, selamlar. Konya'dan Yusuf kardeşim, programımızı dökümhanede dinliyormuşsun. Kolaylıklar diliyorum sana da. Hasan kardeşim, taksicilik yaparak programımızı dinleyen, aşılayan dinleyicilerimizden eşi Sevim'i armağan etmiş. İzmir'den selamlar Harbi Kız. Atölyede sana kulak veriyorum. Bir şarkı da bana gönderirsen çok sevinirim demiş. Eyvallah, hayırlı cumalar. Bu şarkı benden de size armağan olsun. Keyifli dinleyin bakalım. İlaç gibi gelecek bir reçete. Seda ablamızın müthiş yorumu. Utanacaksın diyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

yaşamak kinle değil, yüreğini tüketmeden, her yeri içinde büyütmeden sevgiyle hayata bakabilmektir. Olanları artık geride bırakın, affetmeyi deneyin. Bunu karşınızdaki insanlar için değil, kendiniz için yapın. Affetmek yüreği hafifletiyor. Zaten ilahi adalet bir şekilde işliyor. Eninde sonunda herkes yaşattığını yaşıyor kardeşim. İlk saatimizi yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz. Yasemin'ciğim, Kırklareli'nden bizi dinleyen kral zurumuzdansın. Selam olsun sana, eşine, çocuklarına. Bayram amcamıza da selam olsun. Serkan Kaya'yla ilk saatimizi artık nihayet erdirme zamanı.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik, Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık fazla değişmiyor ama hafta sonu kuzey kesimlerde serinleme olacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 31, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir güneşli 35 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gönül oyunu oynayanlar şunu unutmasınlar ki kırdığınız her kalp sessizce yoluna devam eder ama vicdan, işte o vicdan insanın peşini öyle kolay kolay bırakmaz. Bir insanın sevgisini, güvenini ve iyi niyetini kendi egonuz için kullanabilirsiniz ama bunun adı asla sevgi olmaz. Sevgi oyalamak değil, sevgi sevdiğine sahip çıkmaktır kardeşim diyoruz. Yeni saatimizi demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alimin Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Asıl hata nedir biliyor musunuz? Sevgiyi hak etmeyen birine koca bir yüreği emanet etmektir. Cameron Akkor Alemi Kralı'ndaydı. Sevgili Nazlı'cığım selam olsun. İstanbul Avcılar'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Balkondayım var bir kız şarkılarını dinliyorum demiş. Cam temizliği, ev temizliği şarkılarda eşlik ediyormuş. Kolaylıklar diliyorum. Tüm ev hanımlarımıza selam olsun. Yasemin'cim Sinop'tan programımızı takip eden kralcılarımızdanmış. Eyvallah teşekkür ediyorum. Yerel kardeşim İstanbul Sultan Çiftliği'nden bizi dinleyen kralcılarımızdan. Tekstilde seni dinliyoruz her bir kız. Çorap işi yapıyoruz. Şu anda yanımda 20 kişi seni dinliyor. Onlara da bir selam gönderirsen çok sevinirim demiş. Kolay gelsin canlar. Gününüze eşlik edecek bir reçetem var ki Gülden Karaböcek'in unutulmayan efsane yorumu. Keyifle dinleyin bakalım.

Coşkun Sabah'ın hemen sonrasında Özlenenler listesinde olan bir Ferdi Özben yorumu var ki bu şarkıyı da hakkıyla dinleyeceğinize inanıyorum. Sevgili Kadir Kalyon, sevgiler, selamlar. O da Berk Başar kardeşime bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Eyvallah. Sivas'tan Selvi Hancığım, canımsın benim. Kızım Zehra'ya bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. İstanbul Büyükçekmece'den programımızı takip eden Serdar kardeşimize de selam olsun. Ve Kayseri Develi'den Murat Ünal, 18 yıllık evlilik yıldönümüymüş bugün. Mutluluğunu paylaşmış. Eşim, biricik aşkım, Fatma'm için bir şarkı istiyorum. Çok seviyorum onu. 18 yıl, daha nice güzel yıllarımız olsun onunla, çocuklarımızla beraber. Bugün tüm çalacağın şarkılar benden ona armağandır demiş. Vallahi ne güzel. Mutluluğu daim olsun. İnşallah her zaman böyle birbirimize aşkla, sevgiyle bakarsınız. Kayseri'de sevgiler.

Alemi Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada sevgili İsmail abicim selam olsun. Cana yakın ailesi adına bir şarkı istemiş. Boncuğumuz Bahar'ı da unutmayalım. Hani derler ya eskiler, ev alırken duvarına değil komşuna bak diye. Çünkü huzuru veren ne evin büyüklüğü ne de eşyaların yeniliği. Huzuru veren, kapını çaldığında güler yüzle karşılayan, iyi gününde sevincini paylaşan, kötü gününde elini omzuna koyan iyi bir komşudur. İşte bunu gerçekten tamamıyla barındıran iki değerli insan. Sevgili Bahar ablacığım ve sevgili eşi İsmail abicim, sizi çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar benden sizlere armağan olsun. Her zaman birbirinizi sevgiyle, aşkla bakın. Gerçekten benim için çok kıymetlisiniz. İnşallah bu şarkı size uygun bir reçete olacaktır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Gerçek sevgiyi, aşkı dürüst insanla yaşarsınız ama bazen nasip işidir kardeşim. İnsan yalancıdan da payını alabiliyor. Keşke seni sevmez olaydım dediğimiz insanlar meğer en büyük yaramız, en büyük sevdammış dedikleriniz varsa bu şarkı benden size armağan olsun. Son saatimize demir attık. Alim Kralı Kral FM'de eşlik etmekten keyif alacağınız Türk Salat Müziği'nin efsane yorumlarıyla programımıza devam ediyoruz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: sanmaya hazır ol.
1: Evet.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Savur doğası Ferdi abimizin müthiş yorumlarından biridir. Ümit dolu yıllarımız geliyor, geçiyor. Kimine kavuşmak nasip oluyor, kimine de sadece beklemek. Ama öğreniyorsunuz ki zaman içerisinde her bekleyiş mutluluk getirmiyor. Bazıları sadece insanın ömründen yıllar götürüyor. İşte bunu en iyi anlatan bir Ferdi Baba klasiği. Haydi bakalım, aç sesini kardeşim.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun sonuna geliyoruz. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saatler gece 4.30'u gösterdiğinde ise Kolombiya-Gana mücadelesi başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Babalar Hisleri'ne mesajlarınızla eşlik etmekte Antalya Kepez'den sevgili Dilara Demirkaya, kızım Seray, oğlum Ömer ile birlikte seni dinliyoruz her bir kız demiş. Aykut Demirkaya'yı da unutmayalım, ona da selam olsun. Eyvallah. Peki Gaziantep'ten Harbi kız seni dinliyoruz, bir şarkı bize de gönderirsen çok mutlu oluruz demişler. Cüneyt abimiz belediyede çalışmakta, eyvallah, kolaylıklar diliyoruz. İstanbul'dan Ayla, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar Harbi kız, bereketli bir gün olsun demiş. Amin inşallah. Muhterem ablacığım, canımsın benim, yanaklarından öpüyorum, sana da armağan edelim. Ve son olarak da Suzan kardeşimize, Samsun'dan programımızı takip ediyormuş, eyvallah, o zaman Samsun'a da reçetemizi yazıyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan...

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: kralında.
1: Alemin kralında türkülerimize vedamızı gerçekleştiriyoruz. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklinin Temmuz zammı da netleşti. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı %17,76, memur zammı ise %13,52 olarak gerçekleşti. En düşük memur maaşı 66.188 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 31.527 liraya yükseldi. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı da 23.552 liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı dedi. Bu arada iş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da netleşti. Geçen ay %32,24 olan tavan Temmuz'da %32,03'e indi. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş hakkında Ülü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda. Bursa'da düzenlenen orman yangınları bilinçlendirme toplantısında konuşan Orman Genel Müdürü Karacabey, vatandaşlara yangınlara karşı duyarlı olma çağrısı yaptı. Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı çıktığını hatırlattı.
2: Orman yangınlarının uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman %94'ü insan eliyle çıkıyor maalesef. Yangını önleme faaliyetlerinde başarılı olabilirsek yangın söndürmekle hiç uğraşmamış olacağız. İklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurarak 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'yı hazır ettik yangın mevsiminden, yangın sezonundan, yaz mevsiminden önce.
1: Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre rafineri fiyatında artış olursa ÖTV tutarı düşürülecek. Bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Paket başına alınan makdu vergi tutarı ise artı götürüldü. Cenaze öncesi

0: işini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Resmi açılış programı saat 18'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Güreşlere 40'ı baş pehlivan, toplam 840 pehlivan katılacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere yağış geliyor. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 4-5 derece azalacak. Yarın İstanbul ve Bursa yer yer sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kaan.

Hava sıcaklıklarının kendini bayağı göstermeye başladığı şu günlerde kralcılarımıza aman dikkat diyelim, uyarımızı yapalım. 3 Temmuz günlerden cuma, hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Sevgili Harbi Kız, Harbi Kızımızı uğurladık. Yaşattığı güzelliklerin devamının gelmesi dileğiyle diyelim. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan, ortamlarında bizi dinleyen kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saat 17'yi gösterene dek alemin kralında bu güzel şarkıları kralcılarımızla paylaşacağız. Birazdan nasıl ulaşacağınızı da her zaman olduğu gibi tabii ki hatırlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Doğada ne varsa sırada da. Teka klimaların...
1: Doğasında sessizlik var.
0: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Çelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası son 32 turunda 3 ülke kaldı. Ardından da son 16 heyecanına geçilecek. Dünün öne çıkan maçı şüphesiz Portekiz ile Hırvatistan arasındaydı. Ronaldo'nun mu, Modric'in mi, kimin veda edeceği, kimin devam edeceği konuşuluyordu. Kazanan Ronaldo oldu. Gol atmayı da başardı ve Dünya Kupası'nda eleme turlarında gol atmayı da başardı. 90+13'te iptal edilen o offside golü, toptaki çip teknolojisi offside'ı bize gösterdi. 2-1 kazandı Portekiz. Hırvatistan'ı elediği yoluna devam ediyor ve İspanya ile eşleşti. İspanya çok rahat bir şekilde kazandı. 4. maçta da kalesinde gol görmedi. Oyarzabal'ın 2 ve Porro'nun 1 golüyle İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bir diğer mücadelede İsviçre çok zorlanmadı. Aslında kolay bir şekilde tur biletini aldı. Cezayir'i 2-0 yenerek İsviçre'de son 16'ya kalmayı başardı. Cezayir'de bir dönem sona erdi. Riyad Mahrez 120 maç oynamıştı Cezayir milli takımıyla ve onun da dönemin sona eriyor. Milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 3 maç kaldı demiştik. 3 ülkeyi bekliyor eşleşmeler. Öne çıkan maç bugün tabii ki Arjantin ile Yeşil Burnadalar arasında olacak. Bir tarafta Lionel Messi ve arkadaşları, diğer tarafta Bozinha ve arkadaşları. Bakalım nasıl bir hikaye ortaya çıkacak. Bir peri masalı bir kez daha görebilecek miyiz Yeşil Burnadalar tarafından? Bunu da öğrenmiş olacağız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

malum can dediğimiz, canımızdan can bildiğimiz, bizim için çok farklı yeri olan, çok özel yeri olan daha doğrusu, sevdiklerimiz vardır muhakkak hayatın içerisinde. İşte onlara armağandı. Ah be canımın içi. Nasıl ulaşacağınızı hatırlatalım mı? 0532 703 92 00. Kral FM'in WhatsApp numarası 0532 703 92 00. Keyifli bir imparator yorumuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz kralcılarımız. Özellikle çalışanlar, kolaylıklar diliyorum sizlere ve tabii ki parantez açalım, yurt dışında bizleri dinlemekte olan gurbetçilerimiz, mesajlarınızı alıyoruz, merak etmeyin, sizi unutmuyoruz. Bu şarkıları tabii ki sizlere de armağan ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz, Kaan'la birliktesiniz.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek

0: mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim. DTS.

0: by Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bankam Tombank
2: kartımı Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun adalarıyla karşılaşacak. Saat 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Resmi açılış programı saat

0: 18'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Güreşlere 40'ı baş pehlivan, toplam 840 pehlivan katılacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Benden hesap sorarlar, gündüzler ve geceler. 90'lı yıllara damgasını vuran 3 şarkı, işte onlardan ilki. Programın ikinci saatine adım attık, son saatin içerisindeyiz. Metin Şentürk'e kulak verdik. Cengiz Baba ve Ümit Besen sevenleri, tabii ki sizleri de unutmuyoruz. Alt fonda dinlediğiniz gibi Cengiz Baba'yla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yol arkadaşım diyecek ve sonrasında Ümit Besen'in yine istek alan şarkılarından bir tanesi. O da sürpriz olsun, söylemeyelim kralcılarımıza. Alemin Kralı'nda Kral Efendi olacak.

Haykırmak istiyorum aşkımı, sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın.
1: Eh.
0: Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı.

0: Üzerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Kral FM'de unutulmayanlar.

Rahmet ve dua ile analım. Müslüm Gürses. Kısmetim kapanmış. Alemin Kralı'nda Müslüm Gürses hayranları için yer verdiğimiz şarkılarından bir tanesiydi. Orhan Baba ve Ferdi Tayfur yorumuna sıra geldi. Biliyorsunuz olmazsa olmazlarımız Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur hayranları. Bu özel şarkılar sizlere ve sevdiklerinize ulaşırken birazdan da veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacağız.

Bu arada Ankara'ya selamlar. Ankara'dan Zeynep, Zeyno değil mi? Babacığım Fuat Sarıkaya'ya sıradaki tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. O benim iyi ki babam Kaan abi diyor. Allah kavuştursun dileklerimi iletiyorum. İnşallah o da dinliyordur. Büyükçekmece'den, İstanbul'dan sevgili Nilgün Hanım'a armağan olsun şarkı. Yıllardır Kral FM dinliyorum, Kuşadası'ndayım demiş. Şarkılarınız demiş çok güzel. Pekala, Alemin Kralı'nda kralcılarımızla bu güzel şarkıları paylaşıyoruz. Engin Davut ve Ahmet Usta'ya armağan etmişler şarkıyı ve tüm emekçi arkadaşlara, Kayserililere selamlarımı gönderiyorum. Ortamda bulunan dostları unutmuyorum. Sevgili Mehmet İstanbul Çağlayan'dan Kesimhane'de arkadaşlarla seni dinliyoruz. Şarkı istemeye gerek yok demiş. Pekala. O zaman tüm şarkılar sevdiklerine de armağan olsun. Kazım Bey, Yeşilpınar'dan sıradaki şarkıyı Yahya Kaptan ve Ferhat Nico'ya armağan etmek isterim. Sevgili Kaan abi diyor. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin Kralı'ndasınız. Kaan'lasınız.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım.

0: getir.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Geldik veda faslına. Alemin kralında kralcılarımızla 2 saatlik bir zamanı paylaştık. Onların da radyolarında duymayı istediği şarkılara her zaman olduğu gibi yer verdik. İzmir'e bağlanacağız. Sevgili Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Mikrofonu ona teslim edelim. Yarın görüşmek, buluşmak, kavuşmak dileğiyle diyelim. Güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz ifadelerini kullandı. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı %17,76, memur zammı ise %13,52 olarak gerçekleşti. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da netleşti. Geçen ay %32,24 olan tavan Temmuz'da %32,03'e indi. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Göktaş, inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur dedi. Hakaret suçlamasını da kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu belirtiliyor. Öte yandan yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. NATO Güvenlik Zirvesi nedeniyle yürütülen operasyon neticesinde Ankara'da son 3 ayda 4000'den fazla kişi yakalandı. Binlerce polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında 1.500.000'den fazla kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 930.000 araç arandı. Kontrollerde 4000'den fazla şüpheli yakalandı. Memur sendikalarının üye sayıları resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre kamu görevlerinde sendikalaşma oranı %77,96 seviyesinde. En çok üyeye sahip Konfederasyon Memursen, en fazla üyeye sahip sendikaysa Eğitim Birsen olarak belirlendi. Venezuela'da çifte depremin 8. gününde bir mucize haberi geldi. 44 yaşındaki bir kişi 9 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Depremlerde ölü sayısı 2595'e, yaralı sayısı ise 12400'e yükseldi. 68 bin kişiden ise haber alınamıyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun adalarıyla karşılaşacak. Saat 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası elemelerinde namağlup ilerleyişini sürdürdü. Milliler Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi ve grup liderliğini garantiledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Resmi açılış programı saat 18'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Güreşlere 40'ı baş pehlivan, toplam 840 pehlivan katılacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yine Bolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun dostlara, selam olsun güzel yüreklere. 3 Temmuz 2026 günlerden cuma ve haftanın son iş günü. Hafta sonu illaki çalışanlar vardır. Efendim, birçok yüreğe göre hafta sonuna merhaba dediğimiz gün ve sevgili kralcılarla gün batımı vakitlerinde yine buluştuk. Kaan'ımıza teşekkür ettik. O güzel şarkıları ve sohbeti adına teşekkür ettik, uğurladık. Şimdi görevi teslim aldık efendim, bayrağı teslim aldık. Keyifli, güzel bir yolculuk. İnşallah 2 saatlik bir müzik seyri bizleri bekliyor. Melis'imiz burada oluncaya dek bugün de şarkıları, duyguları paylaşacağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir, iyi haberler almışsınızdır ve akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Hazırsanız buyurun yaslanın koltuklara ve Kral FM farkıyla şarkıları paylaşmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evresi.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: arttıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri.

0: işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunun sonuna geliyoruz. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saatler gece 4.30'u gösterdiğinde ise Kolombiya-Gana mücadelesi başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Şimdi böyle eski şarkılarla biraz zamanda yolculuk yapıyoruz. İyi geliyor insana. Vallahi böyle bakıyorum şimdi. Şarkıyı dinlerken yıllar öncesine gitmişim. Sizde de mutlaka oluyordur. Her birimizin müzik hafızası aslına bakarsanız bize o dinlediğimiz yıllara doğru hemen ışınlıyor. Işınlanmayı biz keşfetmişiz de farkında bile değiliz ya canlar. Yolculuk seyirde mesajlarınız gelmeye başlamış. İletişim bilgileri neydi? Kral FM WhatsApp hattı 0500 32 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Ben de program içerisinde böyle vakit buldukça okumaya gayret gösteriyorum. Bugün de selamlayacağız dostlarımızı. Kimler bizleri dinliyorsa, nerelerden takiptelerse selamlamaya çalışalım. Kırıkkale'den selam gelmişti. İsmi Caner galiba, değil mi? Selam olsun diyelim. Yine böyle arka arkaya Ankara Mamak'tan da yine aynı şekilde mesaj gelmiş. Yine bakıyorum kopyala yapıştır gibi. Onun ismi de aynı. Ahmet Erdem Sultanım'a şarkıyı armağan etmiş, onu çok seviyorum demiş. Kütahya Domaniç'ten Duranbey Köyü'nden herkese selamlar diyor. Mete'nin mesajıydı. Sedat Çiçek Kırvatistan'dan dinliyordu bizi. Kral FM dinleyicilerine gelsin, süpersiniz demişti. Nursel Koç, selamlar, hoş geldin kaptanım. Özlü sözler, doğru zamanda doğru sözler bir hayatı değiştirebilir diyor. Ve eğer kalplerde iyilik, aşk varsa hiçbir şey bu duygulara zarar veremez. Dolu dolu sevgiler canım kaptanım demiş. Selam olsun diyelim, teşekkürler paylaşım için. Yine Beyhan Latife Hanım, buradayım Fethiye dinlemede, Şövalye Adası'ndan selam demiş. Adadan güzel bir fotoğraf karesi göndermiş. Selam olsun diyelim, ne güzel manzaralar. Ayten ablamız Adana'dan, güzel bir akşam olsun, evimizin gülüsün, cansın ya diyor. Cuma mübarek olsun. Bir fakir zengin aynı anda öldü. Fakir hiçbir şey bırakmadı, zenginse hiçbir şey götürmedi. İşte biz insanlar anlayamadığımız şey tam olarak bu diyor. Fakir de zengin de ölümü aynı. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan saygılar, sevgiler demiş. Vallahi bunu bir anlayabilsek Ayten ablam. Yani her şey çözülecek de biz anlayamıyoruz ne kadar hızlı geçtiğini ve aslına bakarsanız bir gün veda edeceğimizi, her şeyi burada bırakıp aynı varlık ya da aynı yoklukla gideceğimizi kimse anlamıyor değil mi? Sude Naz, abi Balıkesir'den yazıyor. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Bizleriyiz, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol notuyla babasına seslenmiş yine. Tülay Keskin de güne söz bırakmış. Yüreğinizden gitmeyen insanlar olsun bu hayatta diyor. Çünkü insanın varacağı en güzel yer, değerini bilen bir yüreğin sıcaklığıdır. Bazı kalpler var ki insana iyi ki dedirtir diyor. İyi kileriniz çok olsun diyelim o halde. Buyurun şarkılarla seyredin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Yapı
1: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
3: İstikbal'le. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yaz coşkusu vatanda.

0: liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Yüreğimizdeki sevgi bam telini böyle titreten şarkılar. Hadi bakalım ilk saat tamamlansın. Sevgili kralcılar, bu güzel şarkıyla ilk saati uğurlayacağız. Saat başı ana haber bültenimiz var. Bültende günün gelişen haberlerini, malum Ankara gündemi yoğun bir yandan. Bugün aynı zamanda enflasyon belirlendi. Doğal olarak maaşlar biraz daha şekillendi. Yani hem Türkiye gündemi hem dünya gündemi bir göz atalım, haberdar olalım. İkinci saatte siz kralcılarımızla şarkıları da duyguları da paylaşmaya devam edeceğiz. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz ifadelerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. 2025-2026 sezonu, büyükler güreş, Süper Lig finalleri, Hakkari'nin doğa harikası cennet cehennem vadisinde gerçekleştirildi. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tesiri oldu. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek. Ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek.
1: TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı %17,76, memur zammı ise %13,52 olarak gerçekleşti. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da netleşti. Geçen ay %32,24 olan tavan Temmuz'da %32,03'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş nedeniyle kesintiye uğrayan enflasyon süreci yeniden başladı dedi. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Göktaş, inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur dedi. Hakaret suçlamasını da kabul etmedi. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump, Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a karşı çok sayıda operasyona imza atan Givati taburunun çekildiğini duyurdu. Taburun Lübnan'daki görevini tamamladığı belirtildi. İsrail basını ise Givati taburunun çekilmesinin arkasında siyasi baskının olduğunu yazdı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplumun %65'inde hareketsiz yaşam ve kilo sorunu olduğunu söyledi. Memişoğlu, 1 milyon 200 bin kişinin hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyasına başvurduğunu belirtti.
3: Sağlığımızı kaybetmeden sağlığımızın kıymetini bilmek çok önemli. Onun için toplumun hareket, kilo ve bağımlılıklar konusunda hassasiyet göstermesi, bizlere yardım etmesini bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın tesislerine sadece hasta olduğunuz için gitmeyin. Sağlık Bakanlığımıza sağlıklı kalmak için de lütfen başvurun. Onun için aile sağlığı merkezlerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, birinci basamak temel sağlık hizmetlerimiz sizin emrinizde. Çünkü toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam ve kilo beslenme sorunlarımız risk altında. O nedenle bizler biliyorsunuz bir kampanya başlattık. Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa diye. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiyi hareket konusunda, kas kuvveti konusunda, yaşı konusunda fizyoterapistlerimize yönlendiriyoruz.
1: Uzun süre tartışmalara neden olan araç içi ekran ve ses sistemlerinin kullanılmasına ilişkin esaslar belirlendi. İlgili yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ön cama monte edilen aparatlar sürücünün görüşünü engelleyemeyecek. Araç içerisindeki ekranlar navigasyon ve park sistemi için kullanılabilecek. Sadece ses sistemi olduğu için ceza kesilmeyecek. Sesin araç dışına taşması, çevrenin huzurunu bozması durumu somut şekilde tespit edilir ya da kayıt altına alınırsa ceza yazılabilecek. Şansa kalmaz işimiz, umran otoyak.
4: Expertiz. Umran Oto Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Gece 1'de Arjantin Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Saat 4.30'da ise Kolombiya-Gana maçı oynanacak. Futbolun efsanesi Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan başladı. Kırkpınar'ın baş pehlivanı 3 gün sürecek kıyasıya mücadelenin ardından pazar günü belli olacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere yağış geliyor. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 4-5 derece azalacak. Yarın İstanbul ve Bursa yer yer sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli.

0: Yani iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

olacaksınız Kaptan Şener'le birlikte. Yollardaki canlara iyi yolculuklar diyerek bu güzel şarkıları armağan edelim. Mesaideki canlar mesainize ortak olsun efendim bu güzel şarkılarımız. Nöbetteki, görevdeki kahramanlarımız, başta polislerimiz, askerimiz, sağlıkçı dostlarımız olmak üzere bizim için nöbette olan, görevde olan tüm meslek gruplarına vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileklerimizle şarkılarımız armağan olsun. İstirahatteki canlara da güzel bir cuma akşamı olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM burası. Ve kralcılara yakışır şarkılar radyolarınızda olmaya devam ediyor. Kaptanla seyrinizde ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: farklı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda kur yeter, çiçek koyma.

0: yapacaksın, macun yapsın.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Babalar Esteli, efsaneler radyolarınızda olmaya devam edecek. Tabii ki Kral FM farkıyla efendim. Sizlere bu efsane şarkıları, bu güzel şarkıları armağan edelim. Kralcılarımızla seyre devam ediyoruz. Bakalım kimler dinliyormuş. Nursay'ın selamlar can, dinlemedeyim, kolay gele demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Nursel Koç, teşekkür ediyoruz. Allah Allah diyor şarkılar için. Tabii efsaneler çalarken hepimizde bir gaza gelme durumu oluyor vallahi. Mehmet Çelebioğlu, hayırlı akşamlar diyorum demiş. Selam olsun diyelim. Muhterem ablamız, cuma gününe yakışır güzel dua. Rabbim senin kulların çoktur ama benim bir tane Rabbim var. Beni senden başkasına muhtaç etme diyor. Amin diyelim. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Her daim seninleyim. Seviyoruz seni. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Allah'a emanet ol. Güzel hafta sonu geçirmen dileklerimle demiş. Hepimizin hafta sonu çok güzel olsun diyelim. Mehmet Ali kardeşim, Deniz Havas'tan selamlarını, saygılarını iletmiş, sağ olsun. Sakine Hanım, o da hikayesine bizleri etiketlemiş. Merhamet her kalbe misafir olmaz ama olan kalpler dünyayı güzelleştirir. Sevgisiyle zulmedene değil, şifa olana denk gelsin yüreğiniz diyor. Ne kadar güzel bir duadır. Evet, fotoğraflar da çok manidar olmuş. Hemen hikayeme ekliyorum. Hoş geldin, nasılsın diyor. Samsun'dan Muharrem. Şu an seni eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem sıradaki şarkıyı bizlere de armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Armağan edelim tabii ki efendim. Dün ulaştırdığınız patili dostların resimleri için de teşekkür ediyorum. Sema Doğan, iyi yayınlar, hoş geldin Can Kaptan. Hayırlı cumalar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm şarkılar size ve Afrika'dan gelen yeğenim Burak Can'a ve yeğenim Alperen'e gelsin. Gölbaşı'ndan sevgiler, saygılar diyor, selamlar olsun. Leyla Zeynep Bozkan takipteydi. Hoş geldin kaptanım, sefalar getirdin. Huzurlu bir cuma günü geçirmemiz, keyifli paylaşımlar dileklerimle diyor. Tugay Varol dinlemedeydi. Kolay gelsin, hayırlı cumalar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Selamlar olsun demiş, selam olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan takipteydi. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Gönlünce keyifli bir yayın olsun ve haftanın son günü sana sevdiklerine. Ve haftanın son günü sana sevdiklerinle güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Ben de demir atımla çarşıya gidiyorum. Tüm şarkılar, türküler hasretlerime ve sana gelsin. Seviliyorsun özgür ruh demiş. Birçok fotoğraf karesi göndermiş. Bisikletiyle çarşı, pazar, bir de köprü manzaraları gelmiş. Hollanda'ya selam olsun. Ne güzeldir bisiklet değil mi? Hayatımızda olmalı. Hem ekonomik hem de sağlıklı. Efendim, ikinci saatin o güzel mesajlarını dillendirdik bile. Buyurun seyrimize efsanelerle devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Telefon deyince vatan.
3: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
4: Chery.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: İlaç gibi radyo.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Seviyoruz canlar, nostalji rüzgarıyla bugün de programı noktalayalım. Sevgili kralcılar, 17'de Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Yürüyen stüdyomuzdan, karavanımızdan, hem yuvamız hem iş yerimiz karavanımız olan koca ayaklı Albatros'tan seslendik sizlere. Bugün de programımızı Ege'den, İzmir'in Şirin kasabası Bayınır'dan gerçekleştirdik. Artık veda vakti. Bursa'da sevgili Melis'imiz hazırdır. Mikrofonu başında bekliyordur. Kendisine teslim edelim efendim. O naif sesi, güzel sesiyle, şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle olsun. Gün batımı vakitlerinde akşamı da yavaş yavaş onunla karşılayın. Hemen sonrasında nöbetçi Erdem huzurlarınızda ve gecenin devamında sevgili Ata, ardından da Kadir Hanım'ımız mikrofonda olacak. Gece kuşağındaki bütün yayıncı arkadaşlarımızla bir hem hatırlatalım hem de selamlamış olalım. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın hafta sonu seyrinde 18'de buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Bugün de program biter, Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı da belli oldu. ntv.com.tr ile başlayalım. TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık 0,99, yıllık %32,11 oldu. SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz zammı %17,76, memur zammı ise %13,52 olarak gerçekleşti. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da %32,03 oldu. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Habertürk.com'la devam edelim. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Göktaş, inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur dedi. Hakaret suçlamasını da kabul etmedi. İstanbul merkezli 8 ilde sahte kimlik operasyonu düzenlendi. Nüfus müdürlüklerindeki bazı görevlerin aranma kaydı bulunan kişilere sahte kimlik belgesi düzenlediği ve bu belgelerle tapu devri yapmaya çalıştıkları tespit edildi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi diye yazıyor sabah.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Yargıtay 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki eylemlere ilişkin görülen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammed Tanju Posor'la TRT'de korsan darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gencer'in de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları onandı. Eski Cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanı Muhsin Barış'a verilen 61 yıl 6 ay hapis cezası da uygun görüldü. 85 sanığa verilen hapis cezalarıyla aralarında erlerin de bulunduğu 125 sanık hakkında verilen beraat ve ceza verilmesine yer olmadığı kararları da onandı. 65 sanık hakkında verilen kararlarsa çeşitli gerekçelerle bozuldu. İran'da Amerikan saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamenei'nin cenazesi törenin başlayacağı camiye götürüldü. Cenaze öncesi binler naaşı görmek için başkent Tahran'da toplandı. Yarın başlayacak cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşet'te sona erecek diyor cnntürk.com'da. Hürriyet.com.tr'ye göz atalım. Memur sendikalarının üye sayıları resmi gazetede yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı %77,96 seviyesinde. En çok üyeye sahip Konfederasyon Memursen, en fazla üyeye sahip sendikaysa Eğitim Birsen olarak belirlendi. Mynet.com'dan bir haberle bitirelim. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre rafineri fiyatında artış olursa ÖTV tutarı da düşürülecek. Bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Paket başına alınan maktu vergi tutarı ise arttırıldı. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere yağış geliyor. Sıcaklık batı ve iç kesimlerde 4-5 derece azalacak. Yarın İstanbul ve Bursa yer yer sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir güneşli 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 3 Temmuz 2026 günlerden cuma. Koskoca bir haftayı daha bitirdik sevgili kralcılar. Yine yoğun, yine çok sıcak geçen bir günün ardından akşam şarkılarında buluştuk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir akşama doğru yelken açalım hep beraber. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel şarkılar çaldı. Selamlarınızı aldı, adreslerine ulaştırdı. Şimdi görev sırası bende. Nöbetçi Erdem gelene kadar alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar tekrar hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kışlatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
5: herkese iyi gelecek. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Mesaileri bitirdi dinleyicilerimiz. Kaptanın şarkılarıyla yollara çıktılar. Hala eve varamayanlar var. Çünkü günlerden cuma olunca biliriz ki özellikle büyük şehirlerde, gerçi büyük şehir küçük şehir kalmadı artık. Yollar çok kalabalık şehir içi trafiğinde. Dinleyicilerimiz bizi yollarda dinliyorlar. Sabırlar diliyorum hepinize. Hem pazartesi günleri akşam hem de cuma günleri akşam her zamankinden çok daha fazla yoğun olur trafik. Sağ salim, stressiz, gerilimsiz yolculuklar diliyorum. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletelim. İşte duyduğunuz üzere bize yakışan kral şarkılarla bugün de güneşi batıralım sevgili kralcılar. Aynı zamanda şarkı aralarında hatırlatmalarımı yapayım. Arada bir sohbet, muhabbet edelim. 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Diğer taraftan Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da okuyoruz mesajlarınızı. Orası bana daha kolay gelir diyen kralcılarımız olursa arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın selamlarınızı, mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası fazlasıyla sert geçti. Şili ve İtalya arasındaki sert maç sonrası Şili'deki birçok dükkana İtalyanlar giremez ifadeleri asıldı. Kupadaki ilk 12 maçta 37 futbolcu sakatlandı. Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele ikinci maçında sakatlandı ve kupaya veda etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

akşamın ilk selamını başkentimize göndereceğiz. Zeynep program başlar başlamaz hemen göndermiş mesajını. Kolay gelsin Zeynep, işin gücün rast gitsin. Canım benim, o kadar zor bir iş yapıyor ki yani bu sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde daha bir zordur herhalde, öyle tahmin ediyorum. Ütü yapıyor şu anda. Bana demiş buz gibi bir şarkı armağan eder misin? Çalarım tabii. Sana da, senin gibi şu anda böylesine sıcak havalarda özellikle bu işi yapan ve işi gücü dışarıda olan, trafikte olan tüm kralcılarımıza buz gibi bir şarkı çalayım senin tabirinde. Teşekkür ederim, sağ olasın. Tekrar kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Geçiyorum Ankara'dan Sivas'a. Selvihan dinliyor orada da. Demiş ki sıradaki şarkınızı yurt dışından misafirlerimiz geldi, onlar için rica edebilir miyiz? Tabii ki çalarım. Gurbetçilerimiz geliyorlar artık. Okullar kapanır kapanmaz. Birkaç ay öncesinden hazırlıklar yapılıyor. Uzun yol hazırlıkları, bilhassa karayoluyla gelen dinleyicilerimiz. Dura dinlene. Uzun saatler, kilometreleri geride bırakıp vatan topraklarına, ailelerine, ocaklarına ulaşıyorlar. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Halen şu anda yollarda olanlar vardır mutlaka. Sınırlarımız içine girdikleri anda internetten dinlemeyi kapatıp karasaldan dinlemeye devam ediyorlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Koskoca bir yıl geçti, belki iki yıl, belki üç yıl, uzun zamandır gelmiyorsunuz. Şöyle bir memleket havası alın, suyundan için, toprağına basın. Güzel bir tatil olsun hepiniz için. Selvihan, hem sana hem de misafirlerine sıradaki şarkımı armağan edeyim, olur mu?

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dışses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Teka klimaların... Doğasında sessizlik var.
7: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartım jest oldu.
2: Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Alemin En Kralı'nda 3 Temmuz Cuma akşamındayız. Saat 19'da başladık yayınımıza, ilk saatimizi yavaş yavaş tamamlarken güzel bir İbrahim Erkal şarkısı çalayım mı size sevgili kralcılar? Erzurum'a da armağan edelim mi? Çok dinleyicimiz var orada. Hepsine selamlarımızı gönderelim. Bir de Antalya'dan Nilay'cığım mesajını aldım. Melis abla mutfakta dinliyorum seni, hem yemek yapıyorum hem şarkılığına eşlik ediyorum demiş. Şu saatlerde yemekler pişiyor. Hatta sofrada olan dinleyicilerimiz de vardır. Afiyetler olsun. Kolay gelsin Nilay sana. Hanımların mutfaklarına hep misafir oluyorum ben bu saatte yayın yaptığım için. Haliyle yemeklerimiz daha bir lezzetli oluyor değil mi kral şarkılarla? Haydi bakalım. Sana da eşine de sevgili Nihat'a da selamlarımı iletiyorum. Şarkım sizin olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: 44.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yine Bolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

büyüklerimize. Acele etseydim her şey bitmişti diye başlar bu güzel türkü. Mutluluk ümidim de uçup gitmişti diye devam eder. Şeytanı karıştırmamak lazım acele işleri, değil mi sevgili kralcılar? Konu her neyse sabırla, sebatla, ince ince, ilmek ilmek işleyerek belki götürmek lazım. Neticede sabrın sonu selamet diye boşuna söylememişler. Çok güzel yorumlamış sevgili İsmail Altınsaray'la yeni saatimizi açıyoruz. Neşet Ertaş'ta da yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi öyle tahmin ediyorum ki bir parça radyolara ses verilecek.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor. İç Anadolu yine çok sıcak. Ege'de karayel, Akdeniz'de lodos zaman zaman sert esiyor. Akdeniz'de yüksek nemle sıcak çarpması riski artıyor. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında ise kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

Sevgili Kenan'ı bir selamlayalım. Hem soru sormuş hem de cevaplamış mesajında. Melis abla demiş, istek şarkı gönderebiliyor muyuz? Sanırım gönderemiyoruz diye de birkaç dakika sonra kendi kendine sorusunu cevaplamış. Biz diyoruz ki böyle zamanlarda Kenan, en kral şarkı sıradaki şarkı. Bak, Müslüm Baba'dan şarkı istemişsin. Babalar isteğini de başlatıyorum. Ne kadar doğru zamanda denk geldi mesajın. Orhan Baba ile başlayacağız ama. Tam böyle günün şu saatinde çalınabilecek en kral şarkıyı çalacağım. Biraz meraklandırayım sizi. Birkaç tane mesaj okuyayım. Selamını aldım bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Edirne'den sevgili Eser dinliyor. Eser Şendil. Tüm kralcıları ben de buradan selamlamak istiyorum. Mümkün mü demiş. Ne demek? Tabii ki. Elçiye zeval mi olur? Ben de o selamı ileteyim. Bütün kralcılarım selamını aldı Eser. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bir de Edirne'den Mersin'e doğru bir gideyim. Sevgili Hülya dinliyor orada da. Sıcak bir Akdeniz akşamından sonsuz sevgilerimi yolluyorum demiş. Bilmukabele, sonsuz sevgi, saygı karşılıklı bizim radyomuzda. Çok güzel şeyler yazmışsın Hülya. İyi ki Kral FM var, biz ne yapardık demiş. İyi ki sizler varsınız, biz kime şarkı çalardık. Bu durum öyle karşılıklı ki. Yani biz kralcılarımızla yıllardır yüz yüze tanışamasak da, tokalaşamasak da kalpten tanışıyoruz zaten. Bizi çok güzel bir çatı bir araya getiriyor. O çatının adı da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

akşam saati bize şöyle bir iç çektirdi sevgili Linet. Vallahi ne varsa 70'lerde var, ne varsa 80'lerde var, ne varsa 90'larda var. Günümüzün şarkıları da güzel elbette ama biz tabii artık inceden böyle yavaş yavaş saçları akları düşürdüğümüz için eski şarkılara daha bir gönül vermiş vaziyetteyiz. Biz küçükken anne babalarımız veya işte ev halkı daha eski şarkılar, türküler dinlerlerdi. Biz pek oralı olmazdık. Daha güncel şarkılar dinlerdik. Şimdi aynısı bizim başımıza geldi. Çocuklar daha hareketli şarkılar dinliyorlar. Biz ne varsa eskilerde var diyoruz. Bu böyle devam edecek herhalde. 95 yılından 92 yılına birazcık daha geriye gidelim. O dönemin en kral şarkılarından bir tanesiyle müsaadenizi isteyelim. Yarın saat 14'te öğleden sonra Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Aleminin kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız. Programın başında bizim sevgili Ali hocamız var. Bir selam göndereceğime dair söz verdim. Bizim aile hekimimiz sevgili Ali Kocagöz. Sağ olsun, ne zaman gitsek her zaman ilgileniyor, alaka gösteriyor. Bizi tedavi etmek için zaten çok kutsal bir görev yapıyorlar. Çok önemli bir görev, çok zor bir görev. Allah yardımcıları olsun. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum tüm sağlık personeline. Yani hemşiresi, sağlık bakıcısı, bütün A'dan Z'ye o hizmeti veren, bizlerin sağlığı, sıhhati için emek veren tüm sağlık ekibine selamlarımı iletiyorum. Ama özellikle sevgili Ali hocama, Ali Kocagöz, eşi Mehlika ve oğlu Umut. İzmir'e doğru yola çıkacağını iletti bana. Bilmiyorum şu saatlerde nerededir. Radyoyu inşallah dinleyebiliyordur. Ben halledeceğim dedi Ali hocam. Ben de selamı göndereyim Ali hocama. Ondan sonra tabii bizi tanıştıran sevgili Hakan hocam. Hakan hocama da çok çok selamlarımı iletiyorum. Onun da bizde yıllardır çok emeği vardır. Rahmetli babama da baya bir destek olmuştur. Hakan hocama ve ailesine de çok çok selamlarımı iletiyorum. Herkese keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle kralla, efsaneyle, babayla yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem.

derdinden anlamayan sevgilin var. Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu. Simsiyah saçların kar gibi oldu. Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşında bir ihtiyar olan.

0: gece.
1: Tanrı'yla aramda aşk bundan sonra, yani senle bundan sonra aşk olan bütün duygularımı, bütün ilişkimi askıya alıyorum. Tamamen kendimi Allah'a adadım diyorum. Ben bizim için önemli olan, özel olan, değerli olan insanların değerinin, öneminin her zaman bilinmesi gerektiğini buradan hep ifade ediyorum bu mikrofon aracılığıyla. Bu öğretmenimiz olur, bu annemiz olur, babamız olur, kardeşimiz olur. Kişiler önemli değil, önemli olan verdiğimiz değer. Ama bu değeri sürekli dile getirmemiz lazım, ifade etmemiz lazım. Bizim için ne kadar önemli olduklarını, çünkü hepimiz can taşıyoruz. Tüm annelere selam olsun, hepsinin ellerinden öpüyorum. Yaşları ne olursa olsun haklarını helal etsinler. Allah.

0: Ya böyle bir giriş olur mu ya? Ya bize yazık değil mi ya? Biz de bu vatanın bir evladıyız ya. Biz de bir ana baba oğluyuz ya. Baksana şuraya Allah aşkına. Böyle müzik olur mu ya? Müzik de deldi geçti zaten. Ahmet Selçuk İlkan. Yüreğimizi dağlayanlardan. Özer Şenay besteyle olayı başka bir yere götüren. Cengiz Kurdoğlu virajın damarın kralını yapan. Tabii benim için çok özel bir şarkı. Benim radyoculuğumun başlangıç şarkısı. İlk çaldığım Sakarya Radyo Ses, Çak Caddesi, Orhan Çiftçi İş Merkezi. İlk yayına başlıyorum. Ümit yere batsın, fal yere batsın. Ben de normal değilim ya.
1: Kral, kral. Nöbetçi Erdem. Nöbetçi Erdem.

Yani tamam, şarkının tehlikeli olduğunu kabul ediyorum. Yani şarkı harbiden tehlikeli. Ama şöyle bir gerçek de var ki Cengiz Kurdoğlu bu tehlikeye benzinle yaklaşmış. Zaten şarkıdan alev çıkıyor. Cengiz abi de benzin bidonuyla gitmiş. Allah aşkına şu ikinci şarkıyı, ikinci nakaratı okuduğu tona bir bakar mısınız? Nasıl efkar akıyor?

sensiz yaşayabilmek. Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar desteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar. Nöbetçi Erdem.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar.

0: misin?
1: Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Edep haya imandandır diyen, vatan sevgisi imandandır diyen, her nefis ölümü tadacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Mesajlara göz atacağım. İlk olarak Sultan Gazi'den Mehmet'in mesajını görünce aklıma geldi bugün. Öğleden sonra Karaburun'a gittik arkadaşlar çocuklarla. Denize götürdüm çocukları. Vallahi sevenlerimiz çok dikkatli maşallah. Öyle sağda solda da çok gözükmüyorum ama tanıyan gene tanıyor maşallah. İzmir'de Ethem burada şimdi. Karaburun'da. Çocuklar yüzüyor tabii, ben kenardayım böyle dinleniyorum. Bir kardeşimiz geldi, abi saat kaç dedi falan, dedim saat 5. Ata abi dedi. Vallahi helal olsun dedim. Gazi Mahallesi'nden Muammer'di galiba. Selamlar olsun eğer dinliyorsa. Abi seni gönülden dinliyoruz, seviyoruz herhalde. Bu resimlerimizi ne bileyim, paylaşımlarımızı falan çok takip ediyorlar, çok izliyorlar. Akıllarında kalıyor yüzümüzün siması şekli. Tanıyorlar yani bir şekilde. Dedim ya, öyle sağda solda da çok gözükmem ben, sevmem de. Ben yayında gözükmeyi severim abi. İşimle gözükmeyi severim.

biraz rahatsızmış. Kedisinin resmini, videosunu paylaşmış. İyi olur inşallah diyelim. Hayvanlara merhamet edemeyen insanlara merhamet edemezmiş. Gaziantep'ten Bekir, güzel yer. Serviste dinliyoruz dostum Mehmet Özbay'a. Üçlük hazırlamış. Kim hazırlamış? Sezgin. Kocaeli'nden 5832 servis şoförümüz Rahim Aksoy'a.

Adana Pozantı Akça Tekir'den Selda yayınlar demiş. Hüseyin Aydın'dan. Senin yokluğunu kalbime sor. Müslüm Baba'dan Dütün Vefasızlara. Gelmiş gibiyim sensiz yaşamayı. Tekin Almanya Kastroya'dan. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Çok sevdiği eşi Fatma'ya ve çocuklarına. Yusuf Esel'i Aras'a. Gaziantep'ten Tokatlı Mesut Akbayır. Seyir halindeyiz, işe gidiyoruz. Diyor ki şimdi önümüzde senin adın yazılı plaka görünce yazayım dedim diyor. Servistekilere gelsin demiş. Hata plaka. İstanbul'dan Erhan. Müslüm Baba'dan. Esenler'den Ferit. Ferit Ekmekçi.

0: kaldım ben.
1: Orhan Gazi'den Körpe Sedat.
0: Sessiz kaldım.
1: Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. Tüm sevenlere denmiş. Konya'dan güvenlik görevlisi Ünzile. Şu an nöbetteyim, kulağım sizde demiş. Hayırlı görevler. Avusturya'dan selam olsun sana ve Ali Beyköy'deki Meliha'ya demiş Osman. Avusturya Graz'dan Recep Köksal. Melek Köksal'a. Balıkesir Gönen'den Onur ve Recep. Gönen Belediyesi çalışanlarına.

Avusturya maçı uzatmaları, hatta penaltılara götürdü. Ama maç Mısır'ın hakkı. Penaltılarda inşallah gülen taraf olur diyorum Mısır. Futbol adını çok şey yaptılar ama bir gol atamadılar. Bakalım penaltılarda neler olacak. Silopi'den emin. Tüm kader mahkumlarına Efraim Karabaş abime demiş bir sevenimiz. Gamze Özütürk. Kayseri Bünyan cezaevinde veda ettim. Sivas'a gidiyorum demiş. Bacım Mizon, Adile, Elif, Zeynep, Hasret, halam, Songül ablam, canım annem, Songül, Duygu, tontonuma demiş Melike'ye. Kocaeli'nden Merve, terasta kızlarımla dinliyoruz demiş Yıldız Tilbe'den. Anamur'dan Erhan, eşi Hatice'ye. Sancaktepe'den Yılmaz Ataç, Mustafa Berfin ve Büşra'ya. Ankara'dan Numan.

0: Önce maçın hakkı Mısır'ındı diye. Turun hakkı da Mısır'ındı. Mısır turu geçti. Tebrik ediyoruz. Biz şu Avustralya'ya dandik bir şekilde yenilmeseydik bu Mısır'ı da yenerdik. Aslında oynadı mı iyi oynuyor bizim çocuklar ama olmayınca da olmuyor ya. Vallahi fazla da kızmayalım yani bizim çocuklara. Hakaret etmeyelim. Canları sağ olsun. Şimdi baskette fırtınalar estiriyoruz. 5'te 5 yaptık.
1: Bu şehrin gece.
0: Orada inşallah kupaya ulaşacağız. Geçen sefer ulaşamamıştık. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Ayhan Üç Kafadar. Adaşım Ayhan Ateş ve arkadaşım Remzi Kapa içindenmiş. Sakaryalı Meliş'ten. Meliş demiş ama Melis mi demek işte. Osman'a armağan edilmiş.

Elif yoldayız diyor. Akhisar'a gidiyoruz canım aileme demiş Elif. Bursa'dan Erkan serviste dinliyoruz demiş şoförümüz. 16S5202 Kerem Acar kardeşime demiş. Sonra biraz bekleyince kızmış herhalde, ayıp ayıp demiş. Nide'den Derya sıradaki şarkı demiş. Kayseri'den Adem. Dünyanın Cezaevinde çocuk bölümündeki gardiyan Burak Sağlama. Avusturya'dan Abdullah Üçlük demiş. Üçlüklerde Ferdi Baba, Müslüm Baba şarkılarını bana bırakın arkadaşlar. Fethiye'den Maraş'a seyahat ediyoruz demiş. Kaptanlar Zekai ve Mehmet Kaptan yardımcısı Latif Adnan Şenses'ten. Adana'dan Serkan, eyvallah. Balıkesir Burhaniye'den Coşkun Köybaşı. Gaziantep'ten Ali Demir, uzun yolda izliyor. Hayırlı yolculuklar. Metris İkinoğlu cezaevindeki Agit Çelik ve Reis abime denmiş. Eşim Yasemin ve Levent için demiş bir seve.

Kayseri'de bulunan arkadaşım Merve Nur Ceylan ve annem Fatma Şanlı ve teyzem Sinem Şanlı'ya demiş bir sevenimiz. Eyvallah. Eşim Binnaz'la seni dinliyoruz demiş. Tuzla'dan Savaş. Çorum'dan Yasmin, İbrahim Erkal'dan. Kayseri Develi'den Tuğba, eşi Seyfullah'a. Şişli Kurtuluş'tan Neşe Gül, annemle dinliyoruz seni çok seviyoruz denmiş. Gündüz de takip ediyordu, gece de takip ediyor Neşe Gül. İzmir'den Vedat, otobüs şoförü, üçlük denmiş. İzmir'den Esot, halk otobüs şoförü Mesut. Mesut eyvallah, 15-17 alışmışız diyor. Yokluğuna alışamadık da İstanbul'dan Fethiye, canım aileme demiş. Aydın Ortaklar'dan Ebru. Hüseyin seni çok seviyorum, özür dilerim demiş. Eskişehir'den Serpil. Abim Raif, ablam Emel, arkadaşlarım Resmiye ve Erkan, eşim Mustafa'ya diyor. Bursa'dan Sinan, ailecek dinliyoruz. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Necmettin. Necmettin Meriç, üçlük demiş. Diyarbakır'dan Fidan, Cezendik Bavere. Kayseri'den Ahmet. Bir şarkı rica etmiş Muhammed. Abisi Yaman'a. Allah Allah.

0: Rahmetli ne güzel okumuş. Almanya'dan tır kaptanı Emin hatta bekliyor. Üçlü için bekliyor. Emin. Emin neydi, Emin neydi soyadın? Şengü. Emin Şengü. Nasılsın Emin?
1: Teşekkür ederim Ata abi. Nasılsınız?
0: Sağ olasın. Ne götürdün Almanya'ya?
1: Almanya tır kaptanıyım. Burada çalışıyorum Ata abi.
0: Ha orada çalışıyorsun.
1: Almanya Avusturya arası çalışıyorum.
0: Ama şeyin hattın Türk hattı yani. Alman
1: evet,
0: hattı.
1: Evet Türk hattı. Evet evet Türk. Burada da kullanabiliyorum.
0: Eyvallah. İşler nasıl?
1: İyi abi. Genelde gece çalışıyoruz. Yollardayız. Sizi dinlemek için sabırsızlığa gece olmasını bekliyoruz.
0: Eyvallah. Eyvallah. Yüreğine sağlık diyelim. Memleket neresi Emin?
1: Memleket Niğde.
0: Niğde'ye selam mı?
1: Niğde'ye selam.
0: Krala devam.
1: Krala devam aynen.
0: Eyvallah. Emin üçlüğün başladı. İyi akşamlar Ata, Almanya'dan tır kaptan Emin ben. Üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Tamam Ata abi. Üçlüğüm Niğde'de bulunan çocuklarım Ela, Aras ve Atlas'a gelsin. Mersin'deki abiler.

0: Benim Enver'im, Zeynep'e yeğenlerime ve ayrıca tüm Kral FM dinleyenlerine gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Çerkezköy'den Ali Rıza. Fransa'dan selam olsun demiş Selen Aktan. Erhan Bursa Yenişehir'den, Ayhan Alp Oğuz dayıma.

Ferdi Baba'dan bir şarkı, babam Ufu Adem'miş. Kocaeli'nden İbrahim. Tüm sevdiklerim.

0: Belçika'da Ramazan Tugay arkadaşıma demiş. Özcan Kozak Aşağı Bey'den babam Ercan'a.
1: Başaramadım sensiz yaşamayı.
0: Kocaeli Suadiye'den Ferhat, servis şoförü Fatih abisine. Hatay Reyhanlı'dan Yusuf Tekdal, yayınlar demiş. Sefaköy'den Mehmet, geceye geçmen iyi oldu diyor, bol bol dinliyoruz seni demiş. Hataylı Salih Ağırtaş, Hatay'dan, Hatay'daki eşim ve çocuklarıma diyor. Muğla Milas'tan Hasan, havalimanında gece vardiyasındayım diyor. İki hanımefendiye, Suden ve Meral Hanım'a.

Almanya'dan selamlar demiş Abdullah hala. Hatice Gökçek Balıkesir'den, Cengiz Kurtoğlu'ndan, Dudullu'dan Gülay. Eyvallah. Gündüz diyor kuşağında sabırla özlemle beklerdik diyor. Özledik diyor. Sıcak Akdeniz akşamından iyi akşamlar sevgiler demiş Mersin'den Hülya. Ahmet Can Demir bugün tahliye oldum diyor. Sıradaki şarkı Osman'a. Sinop Gerze'den Bayram, fırında çalışıyoruz. Tüm kralcılara karşılıksız seviliyorsunuz demiş, eyvallah. Kırklareli Pınarhisar'dan Arda, biricik eşi Ceren için. Değirmendere Kocaeli'nden Ulaş. Beraber dinlediğim eşim ediyor. İzmit'ten Olcay Uzman. Devriye komutanım Ali Asubay ve şoför devrem Sezai'ye. Gaziantep'ten Enes. Konya Meram'dan İsmail. Hasta olan annemle dinliyoruz demiş. Allah'a şifalar versin hem ona hem tüm hastalarımıza.

Koçeli'nden Özgür taklacı abime demiş. Emre Gaziantep'ten sevgili şoför Hakkı abiye diyor. Adana Yüreğir'den Hasan, portakal kökü zirai araçlama, ilaçlama yaparken takip ediyorum demiş. Kralı dinleyen herkese diyor kolay gelsin, bir de video paylaşmış. Eyvallah. Sivas'tan Meryem Demir, oğlu Ahmet Berat Demir'e. Zeytinburnu'ndan Müjdat, mesai de dinliyorum demiş. Eyvallah, kolay gelsin. Ben Atakan, Çanakkale'den Lüleburgaz'a dönüyoruz. Yolda olanlara diyor. Kuşadası'ndan Aysu, Söke cezaevindeki mahkum sevgilisi Serkan'a. Gaziantep Kavaklık taksi durağı Hüseyin Doğan. Tüm taksici ve uzun yol şoför arkadaşlara.

ayrılık. Peki ayrılığın ne olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya sevmenin, aşkın ne olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin ne olduğunu biliyorum. Sevmek beni hayata bağlayan

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Hayırlı yayınlar Kadirhan, Bursa Yenişehir'den İbrahim Samet kardeşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Selam gönderelim bu arada İbrahim ve Samet'e. Güzel şarkılarımıza başladık. Yine güzel şarkılarla yol almaya devam edeceğiz. Balıkesir'den, Burhaniye'den, Neşe Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. O da şu anda eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Tekirdağ'dan Necmettin, özellikle Ömer, Şevki, Mustafa ve Şakir'e gelsin diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Kadirhan abi hayırlı yayınlar, ben Dikili'den Raşit, seni dinliyorum demiş, güzel şeyler yazmış, eksik olmasın. Raşit'e de selamlarımızı iletelim. Diyarbakır'dan Fidan'dan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim Baver'e sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Bu arada sesli mesajlarınızı da program süresi içerisinde değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp'ta hem sesli mesajlarınızı hem de yazılı mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: Kadirhan.

Az önce de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 0. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarınızı bekliyoruz. Cebeci'de kamptayız, seni dinliyoruz demiş. Özellikle Mecit ve Fatih'e de selam gönderirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan demişler. Selam gönderelim. Yine İstanbul'dan Fethiye'den gelen bir mesajımız var. Özellikle canım aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nden sevgili Ercan. Ercan Akdoğan, tüm sevdiklerime selamlar Kadirhan demiş. Kolaylıklar diliyoruz hem Ercan'a hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza. Kilis'ten Yusuf Tırtır da şu anda iş yerinde birlikte arkadaşlarıyla bizi dinlemekte. Selam gönderelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan abicim, seni çok seviyoruz demiş, eksik olmasın. Bilecik Göl Pazarı'ndan Yasin, tüm şarkılar Göl Pazarı'na gelsin diyor. Göl Pazarı'na da selamlarımızı iletelim. Yine Ramazan Şimşek şu anda Belçika'da, yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Evet, devam edelim. Kayseri'den gelen bir mesaj, Hasan Özkul'dan gelen bir mesaj. Naim, seni dinliyoruz diyor. Konya Karapınar'dan, Seyfi İzmit'ten aşkı masiye için demiş. Kadirhan Eyüp, şu anda sahilde Ferhan, Gülhan ve Orhan olarak seni dinliyoruz. Tüm şarkılar hepimize gelsin diyor. İstanbul'dan gelen bir mesajdı. Evet, Ankara Gölbaşı'ndan Sema'dan gelen bir mesaj. Yine Bursa'dan yeğenim Elif Güleç'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş Serkan Güleç. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

0: Samsun Vezir Köprü'den şu anda seni dinliyorum demiş. Bir şarkı da benim için çalarsan beni mutlu edersin diyor ama ismini belirtmemiş kralcımız. Selam olsun. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Yine gelen mesajlarımızdan İzmit'ten Ertuğrul şu anda arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan abi seni dinliyorum demiş Karaman'dan Yeşim. Almanya Asburg'dan cennet vatanıma selamlar. Şu anda gece vardiyasında çalışan Mehmet, Metin, Mustafa ve diğer arkadaşlarım için sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş sevgili kralcımıza. Aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Ercan'dan tüm kralcılara, aynı zamanda Manisa Saruhanlı'daki sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Rabbim nasip ederse iki hafta sonra vatanımızda izlemiş. Türkiye'mi çok özledim ve çok seviyorum diyor. Selam gönderelim hem Ercan'a hem de şu anda gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza. Aynı zamanda Sıla yolunda olan gurbetçilerimize de selam olsun. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi. Yine uzun yolda bizleri dinlemekteler. Yollar açık olsun tüm yolda olan kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Özkan, şu anda seni gurbette dinleyen Ferhat'a ve Vedat'a gelsin. Onları çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Kadirhan abi seni Bursa'dan, Mustafa Kemal Paşa'dan dinliyoruz. Özellikle tüm sevdiklerime, Samet'e ve Sema'ya gelsin demiş Samet. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Eskişehir'den Feride'den gelen bir mesaj. İyi geceler Kadirhan diyor. Özellikle eşim Arif Köse'ye onu çok sevdiğimi söylersen çok mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. İnşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. Bu arada mutlulukları da daim olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde Yıldız Silbe'den güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan

Almanya Münih'ten İlker'den gelen bir mesajımız var. Yollardayım, gurbette çok sevdiğim Emine için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Eskişehir'den gelen bir mesajımız var. Yeşim'den, yine Erhan İstanbul'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Şu anda asansör arızası için uğraşıyoruz demiş. Kolaylıklar diliyoruz. Yine Almanya'dan selamlar. Tır kaptanımız, tüm kaptanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve tüm sevdiklerini armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı. Gökhan Tuncer'e selam gönderelim. Adana Kozan'dan gelen bir mesajımız var. Mikail, özellikle sevdiğim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Evet, Kayseri'den Deniz dayısı Murat'la beraber bizleri dinlemekte. Ankara Gölbaşı'ndan Abdullah'tan gelen bir mesaj. Tokat Erbağ, Ferda'ya selam gönderelim. O da şu anda kızı ve eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Nevruz abimiz, özellikle oğlum Yasin'e ve torunum Yusuf'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Amerika'dan, Dallas'tan göndermiş olduğu mesajda selam gönderelim. Sanırım saat farkından dolayı onlar bizleri akşam saatlerinde dinlemekteler. Bir de video göndermiş. Hem sevgili Nevruz abimize hem de gurbette olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan diyor. Ankara'dan, Keçiören'den özellikle ikizim Hülya'ya gelsin şarkınız demiş Derya. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.

0: Karaman Ermene'ye gelsin şarkı diyor. Mümin'den gelen bir mesaj. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle birini daha paylaşalım. Ankara'dan Gökhan, seni dinliyorum diyor. Şanlıurfa'dan Ahmet Can Demir'den gelen bir mesajımız var. Osman'la beraber bizleri dinlemekte. Yine Çorum'dan Onur'dan bir mesaj. Kadirhan, bugün doğum günüm. Daha doğrusu kızının doğum günüymüş sevgili kralcımızın. Gizem'in doğum gününü kutlayalım. Gizem gibi bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günleri kutlu olsun. Nice yıllara diliyoruz. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza. Seval'den gelen bir mesajdı. Evet, Çetin Almanya'dan tüm gurbetçilere diyor. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin. Oğlum Koray'a, kızım Bildan'a sıradaki şarkı demiş. Emine'den gelen bir mesaj. Şırnak'tan Barış, iyi geceler Kadirhan diyor. Seni severek dinliyoruz. Eşim Nazlı Belezi, çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Evet, şöyle birkaç mesaj daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesajlarımız. Sakarya'dan Hatice, Kaptan Kasım Kaçdemir'e gelsin. Şu anda yolda seni dinlemekte diyor. Kaptanımıza selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yine yolda olan kralcılarımızdan Selim Bayındır, Tekirdağ yolundayım demiş. Yıldız Silve'den bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Sesli mesajlar da yoğunlukta. Bazen sesli mesajlarımızda altta müziğin sesi çok fazla olduğu için onları paylaşamıyoruz. Ricamız olsun kralcılarımızdan, özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan, seslerinizi kaydederken alttaki müziğin sesini kapalı tutarsanız, bir de firma isimlerini söylemezseniz bizleri mutlu edersiniz. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla, hem de sevdiklerinizle paylaşırız dedikten sonra bir sesli mesajı değerlendirelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamlar, iyi geceler Kadirhan abi. Balıkesir'den Özlem. Sıradaki şarkılar Balıkesir Açık Cezaevindeki eşim İsmail'e gelsin. Onu çok seviyorum.
2: Kadirhan

0: duvar koksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.
1: Evet, devam ediyoruz. Almanya Bonn'dan, Melek'ten gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan, Mehmet Akif, ben Sivas'tan seni dinliyorum. Özellikle Demet için bir şarkı istiyor. Yine gelen mesajlarımızdan, Kadirhan abi şu an Sakarya'dan seni dinlemekteyim. Metin ben, çok sevdiğim Elif armağan edersen sıradaki şarkıyı sevinirim. Kral ailesine selamlar, sizleri seviyoruz demiş, eksik olmasın. Bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Evet Kadirhan abi, Bursa'dan sizleri dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor Samet. Balıkesir Dursun Bey'den gelen bir mesajla devam edelim. Şu anda bizleri dinleyen Ramazan, koruma görevlisiyim, gece vardiyasındayım. Buradan beni tanıyan herkese Güllü'den bir şarkı diyor. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Birazdan gelen sesli mesajlarımızın da birini paylaşacağız ama öncesinde Kuşadası'ndan sevgili Elif'ten gelen bir mesajımız var. O da gece mesaisinde bizleri dinlemekte. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Yine Kuşadası'ndan Aysu, sevdiğim Serkan'a gelsin demiş sıradaki şarkı için. Evet, dediğim gibi sesli mesajlarımızdan da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Kadirhan abi, iyi akşamlar. Ben Serkan Ilçın, tır şoförü. Şu anda Almanya'dan Hollanda'ya doğru hareket halindeyim. Allah kısmet ederse pazartesi günü sabah oraya varacağız. Krala selam, damara devam.
1: Evet, bizden de selam olsun kaptanımıza, hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah sağlıklı, sıhhatle gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun.

0: arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yana küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda haftanın son gece yayınındayız. Nasip olursa pazar günü gündüz yayın kuşağımızın hemen sonrasında yıllık iznimiz başlayacak. İnşallah yıllık iznimizin sonrasında da tekrar kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Bunu da belirtelim sevgili kralcılarımıza. Zeki Alagöz'den bir mesaj. Kadirhan, Bursa'dan seni dinliyorum diyor. Tüm gece vardiyasında çalışan emekçi kardeşlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine mesajlarımızdan Semih İsa, Kilis'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Banu'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi yayınlar diyor. Yine Ahmet, ben de Ankara'dan seni dinlemekteyim. Özellikle Melih, Emrah ve Abdullah'a gelsin sıradaki şarkı demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde sesli mesajlarımıza devam edelim. Sesli mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Neler söylemiş kralcılarımız, dinleyelim.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Kadirhan. Kayseri Talas'tan selamlar. Şu anda havalimanına gidiyoruz. Eşimle seni dinliyorum. Herkese selamlar olsun.
0: Evet, bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Cuma ve eşine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Son bir sesli mesaj.
2: Abi selamlar, iyi geceler. İstanbul'dan Erhan ben. Şu an nöbetçiyim. Asansör arızalarına bakıyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Herkese iyi geceler.
0: Evet, Erhan'a da kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Bu arada Müslüm Gürses için de sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Öncesinde unutulmayan güzel bir şarkıyla Kamuran Akkor, Alemin Kralı'nda.

0: dilime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyordu.
1: Kadirhan abi ismim Burak. Bursa Gemlik Serbest Bölge'den tüm sevenlere gelsin sıradaki şarkı demiş. Balıkesir'den Faruk, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde mesaideyim. Burada çalışan tüm sağlık çalışanlarına sıradaki şarkı armağan ediyor. Kadirhan Manisa'dan Ali ben. Gece çalışan herkese selamlarını iletmiş sevgili kralcımız. Kolaylıklar diliyoruz bir kez daha şu anda mesaide olan kralcılarımıza. Kadirhan diyor Trabzon Maçkalı Hakan Kuvvet tır şoförüyüm. Şu anda Ankara'dan Gebze'ye seyir halindeyim. Diğer taraftan da seni dinliyorum. Özellikle Volkan Konak'tan bir şarkı istiyor. Yine yayınlar Ankara'dan Nafiz. Tüm arkadaşlarıma gelsin sıradaki şarkınız demiş. Almanya'dan İbrahim'den gelen bir mesajımız var. Eşim Hatice'yi sevdiğimi söylersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Söylemiş olalım. Evet, Almanya'dan gelen mesajımızın hemen sonrasında yine Almanya'dan bir mesajla devam edelim. İyi geceler Kadirhan. Almanya'dan yazıyorum diyor. Eşim, oğlum ve Türkiye'deki tüm sevdiklerime diyor. Abdullah. Marmara Adası'ndan Ahmet. Özellikle Burhan Çeçen'den bir şarkı istiyorum. Poyraz'a gelsin diyor. Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Ali Kömür için demiş Dilek. Sakarya'dan Asiye geceler Kadirhan diyor. Eksik olmasın. Evet, devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna?

0: Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kadir Han abi Dursun Bey'den şu anda seni dinliyorum demiş Ömer. Yine Hatay'dan gelen bir mesajımız var. Belçika'daki sevdiğime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Kadir Han demiş Galip. Kadir Han kardeşim İstanbul Hadımköy'de gece vardiyasındayım diyor Cengiz. Özellikle canım aileme ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Bir de sesli mesajımızı değerlendirelim. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadir Han bir rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadir Han yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz dedikten sonra sesli mesajımızı dinleyelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadir Bey kolay gelsin. Ben Bilecik Bozcuk'tan Çiğdem. Şu an gece vardiyası çalışmaktayız. Tüm gece vardiyası çalışanlara Kibariye'den annem parçasını çalarsanız çok seviniriz. Kolay gelsin.